0: tanıyorsunuz.
1: Hayır.
0: O günleri bu telefonla bakıyorsun.
1: Bridge is clear, 18-0.